Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor temmisi bata. Kongzhen dangi jizu zhangna diki tongyisi.

Changar pündün ki lamdün çişin güna lamdor temmisi bata. Kongzhen dangi jizu zhangna diki tongyisi.